0: puña cara y la vende salvadas, amigo, como si ese se había respetado y yo apretada ya farrea a mí, ella entra a mí sin mí, a ver. Ya tú lo miras para otro lado, ya farrea a mí, pero yo la vende fusil, pero vi. Y cuando a otro día la añade permiso, a las amigos, pues ya se está dando fecha.
1: Ay, cuacha, amigo, cuacha, y cuacha, y comisario, ja. Catuña, tu lado da música, mira, ya, opa, mira, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,